Mirastır. Balama geçmiş yılları anlatır. Neyi flütü uzaktan çalar. Kadim şarkılar yolculuğumuzda bize eşlik eder. Eşsiz izler bırakır. İpek yolunda yol boyunca karşılaşırız. Üsküdar yolunda diye bir şarkı var.

0: rasa dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。
2: Üsküdar, Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin. Seni tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Harika!
1: Harika.
2: Harika.
3: Harika.
1: Harika.
3: Yes.
1: 就是 wonderful， 就是精彩。
3: Yes.
1: 哇，太好了，我们可以学一下现场的朋友们。Harika.
4: Harika.